Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya takam gak nihianak eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik ektomak stawi muhtsiganek CJWE.